Aracatú purahei, hyapu onwahe, hendive oweru, paraguay moranju, aracatú wihanyoi, oiponva eirete, omgasai marandu, kunu un arandu. Baba.